Bu düş çok güzel. Belki bir rüyaya benzeyen bu masum ezgiden. Belki hayallerde olmayan sınır ve çizgiden. Belki Dostoyevski'den. Belki de çok eskiden. Ey, çok güzel. Aha, bu düş çok güzel.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Her gün kullandığımız yapay zeka ne kadar enerji harcıyor? İşte dünyayı değiştiren teknolojinin bilinmeyen yüzü. Yapay zeka son birkaç yıldır teknoloji dünyasının en gözde çocuğu desek yanlış olmaz. ChatGPT ile sohbet ediyor, Google Veo 3 ile gerçekçi videolar oluşturuyoruz ve bu teknolojiyi hayatımızı kolaylaştırması için kullanıyoruz. Ancak bu bir sihir gibi görünse de perdenin arkasında devasa bir operasyon var. Haliyle de bu operasyon için inanılmaz bir enerji tüketimi yaşanıyor. Peki yapay zekanın elektrik tüketimi ne kadar? Direkt olarak yapay zeka şu kadar enerji harcıyor dememiz mümkün değil. Çünkü öyle bir veri yok. Yalnızca yapılan bazı araştırmalar ve tahminler var. Yapay zekanın enerji tüketimi şu anda dünyadaki tüm veri merkezlerinin %20'sinden fazlasına denk geliyor. Harcamanın yıl sonuna kadar 2 kat artabileceğini bile öngörüyorlar. Bir araştırmaya göre ortalama bir yapay zeka aracıyla 5 saniyelik bir video oluşturmak için 1 saatten fazla mikrodalgaya eşdeğer enerji harcandığı ortaya koymuştu. Ancak yapay zeka modeline, gücüne, kapasitesine göre bunun değişebileceğinin de altı çizilmişti. Örneğin Meta'nın küçük bir modeli olan Llama tek cevap için 114 joule enerji harcarken daha büyük bir versiyonu enerji tüketimini 60 kata kadar arttırabiliyor. Yani anlayacağınız her yapay zekaya göre harcanan enerji değişebilir. Ancak bir genelleme yapabiliriz. Uluslararası Enerji Ajansı tarafından yapılan tahminlere göre önümüzdeki yıllarda yapay zekaya güç veren veri merkezlerinin elektrik tüketimi 300 terawatt saat seviyelerine kadar çıkabilir. Bu gerçekten inanılmaz bir seviye. Daha anlaşılabilir konuşacak olursak, yapay zeka modelleri orta büyüklükteki ülkeler kadar enerji tüketebiliyor. Türkiye'nin 2024'te 353 terawatt saat enerji tükettiğini de belirtelim. Birkaç yıl içinde yapay zekanın Türkiye'nin yıllık tüketimi kadar elektrik harcama potansiyeli var. Bu verilerin gerçekten korkutucu olduğunu söylemek mümkün. Herkesin aklına yapay zekanın yüksek enerji tüketimi ciddi zararlar oluşturabilir mi sorusu getiriyor. Bunun için gerekli önlemlerin alınması şart. Şirketlerin ve hükümetlerin veri merkezi gibi konularda yeşil yapay zeka yaklaşımını benimsemesi ve temiz enerji üzerine yoğunlaşması gerekiyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı bu sorunun çözülmesine yardımcı olabilir.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz fabrikamızın üretim bölümünde 3 vardiya sisteminde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
4: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
5: Silivri Ali Paşa yolu üzerindeki gıda firmamız için üretim hattında çalışacak erkek eleman alınacaktır. Bilgi için 0532 248 4684.
6: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

0: FM reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
2: Başak Ticaret Arçelik'te iPhone fırsatları başladı. iPhone 17 Pro 116.499 lira, iPhone 17 Pro Max 130.999 liradan başlayan fiyatlarla sizleri mağazamıza bekliyoruz. Başak Ticaret Arçelik Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-50-58.
4: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
0: Küpe FM reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9, 10, 11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9, 10, 11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
1: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr
0: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Biçen Market'te endirim günleri başladı. 31 Ağustos'a kadar en temel ürünlerde tazelik ve dop dolu indirimler sizlerle. Sütaş yoğurt kaymaksız 3000 gram 139.95, Çaykur Rize turist çayı 1000 gram 319.95, yudum ayçiçek yağı 5 litre pet 479.95, Ayvat organik kuru yolma köy tavuğu kilogram 279.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Her gün kullandığımız yapay zeka ne kadar enerji harcıyor? İşte dünyayı değiştiren teknolojinin bilinmeyen yüzü. Yapay zeka son birkaç yıldır teknoloji dünyasının en gözde çocuğu desek yanlış olmaz. ChatGPT ile sohbet ediyor, Google Veo 3 ile gerçekçi videolar oluşturuyoruz ve bu teknolojiyi hayatımızı kolaylaştırması için kullanıyoruz. Ancak bu bir sihir gibi görünse de perdenin arkasında devasa bir operasyon var. Haliyle de bu operasyon için inanılmaz bir enerji tüketimi yaşanıyor. Peki yapay zekanın elektrik tüketimi ne kadar? Direkt olarak yapay zeka şu kadar enerji harcıyor dememiz mümkün değil. Çünkü öyle bir veri yok. Yalnızca yapılan bazı araştırmalar ve tahminler var. Yapay zekanın enerji tüketimi şu anda dünyadaki tüm veri merkezlerinin %20'sinden fazlasına denk geliyor. Harcamanın yıl sonuna kadar 2 kat artabileceğini bile öngörüyorlar. Bir araştırmaya göre ortalama bir yapay zeka aracıyla 5 saniyelik bir video oluşturmak için 1 saatten fazla mikrodalgaya eşdeğer enerji harcandığı ortaya koymuştu. Ancak yapay zeka modeline, gücüne, kapasitesine göre bunun değişebileceğinin de altı çizilmişti. Örneğin Meta'nın küçük bir modeli olan Llama tek cevap için 114 joule enerji harcarken daha büyük bir versiyonu enerji tüketimini 60 kata kadar arttırabiliyor. Yani anlayacağınız her yapay zekaya göre harcanan enerji değişebilir. Ancak bir genelleme yapabiliriz. Uluslararası Enerji Ajansı tarafından yapılan tahminlere göre önümüzdeki yıllarda yapay zekaya güç veren veri merkezlerinin elektrik tüketimi 300 terawatt saat seviyelerine kadar çıkabilir. Bu gerçekten inanılmaz bir seviye. Daha anlaşılabilir konuşacak olursak, yapay zeka modelleri orta büyüklükteki ülkeler kadar enerji tüketebiliyor. Türkiye'nin 2024'te 353 terawatt saat enerji tükettiğini de belirtelim. Birkaç yıl içinde yapay zekanın Türkiye'nin yıllık tüketimi kadar elektrik harcama potansiyeli var. Bu verilerin gerçekten korkutucu olduğunu söylemek mümkün. Herkesin aklına yapay zekanın yüksek enerji tüketimi ciddi zararlar oluşturabilir mi sorusu getiriyor. Bunun için gerekli önlemlerin alınması şart. Şirketlerin ve hükümetlerin veri merkezi gibi konularda yeşil yapay zeka yaklaşımını benimsemesi ve temiz enerji üzerine yoğunlaşması gerekiyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı bu sorunun çözülmesine yardımcı olabilir.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz fabrikamızın üretim bölümünde 3 vardiya sisteminde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
4: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
5: Silivri Ali Paşa yolu üzerindeki gıda firmamız için üretim hattında çalışacak erkek eleman alınacaktır. Bilgi için 0532 248 4684.
6: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

0: Küpe FM reklam. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
1: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747. Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535-574-1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
4: Çetinler Arçelik mağazalarından yazın en serin fırsatları. 12.000 BTU, 18.000 BTU, 24.000 BTU inverter split klimalar net 10.000 lira indirim, hızlı montaj, hızlı nakliye. Yazın son fırsat klima kampanyası Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
5: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Çeri'nin güçlü sul modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Çeri Silivri'de E5 üzerinde. 0212-993-1294. Çeri.
2: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282-726-0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
0: Küpe FM Reklam.

Bağımsızlığımızı ve bir devlet olmamızı sağlayan 30 Ağustos zaferini bize armağan eden eşsiz önder Mustafa Kemal Atatürk'e, silah arkadaşlarına, kahraman ordumuza şükranlarımızı sunuyor, bu büyük bayramımızı coşkuyla kutluyoruz.

0: bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 5544. rofaenerji.com.
3: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
5: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
6: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
7: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüytürk yanında. 0541 549 54 21.
8: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Küpe FM reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İş kazaları beklenmedik anlarda yaşanır ve o anlarda her saniye hayati önem taşır. Hastanemizde el ve parmak kopmaları, kas, tendon ve sinir yaralanmalarına karşı 7 gün 24 saat kesintisiz mikro cerrahi hizmeti sunuyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
1: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
1: İş kazalarında, sinir ve tendon yaralanmalarında, el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 9.

Radyonuz Küpe FM'den herkese merhaba sevgili dinleyiciler. 30 Ağustos Zafer Bayramı'ndayız. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e vesile arkadaşlarına bu güzel gün için teşekkür ediyoruz. Coşku doluyuz. Bengü ile startı verdik. Dur nereye radyonuzda.

0: FM Reklam.
1: Dünya Göz Çorluğu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Çorluğu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz. Güne kaliteli bir başlangıç yapmak, özenle hazırlanmış bir kahvaltıyla mümkün. Villa restoranda taptaze ürünler, özenli sunumlar ve sakin bir atmosfer öğle saatlerinde de sizleri bekliyor. Özenle seçilmiş menümüz ve villa restoranda her öğün, konuklarımız için unutulmaz bir anı. Villa Restoran Silivri, lezzetin, huzurun ve keyfin buluştuğu yer. 0532 650 96 96.
3: Silivri'nin en büyük Arçelik deneyim mağazası Başak Ticaret Arçelik'ten Silivri Yeni Mahalle mağazamızı sizler için yeniledik. 600 metrekarelik yepyeni deneyim alanımızda ürünleri yakından inceleyin, deneyin ve size en uygun seçimi güvenle yapın. Başak Ticaret Arçelik Yeni Mahalle mağazamız Saral 107 sitesi altında sizleri bekliyor.
4: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özerçelik. Özerçelik, metale değer katar. Özerçelik, Silivri'de Tüytürk yanında. 0541 549 5421.
3: Başak Ticaret Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında çiftli telde Türk kahve makinesi hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
0: Küpe FM Reklam.

Bağımsızlığımızı ve bir devlet olmamızı sağlayan 30 Ağustos zaferini bize armağan eden eşsiz önder Mustafa Kemal Atatürk'e, silah arkadaşlarına, kahraman ordumuza şükranlarımızı sunuyor, bu büyük bayramımızı coşkuyla kutluyoruz.

0: Bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545 170 97 47 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
3: Çeriniz yaza hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
4: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
5: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile, dönüşümde lider.
6: Özel Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Cildinizde değişen, büyüyen ya da kanayan bir ben fark ederseniz ihmal etmeyin. Cilt kanserinde erken teşhis hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Nişan, düğün, davet, mezuniyet, seminer ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 136 68 88.
0: Bir reklam.
2: 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladığımız bu güzel günde Demet Akalın zamanı Bir Şey Mi Dedin radyonuzda.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Her gün kullandığımız yapay zeka ne kadar enerji harcıyor? İşte dünyayı değiştiren teknolojinin bilinmeyen yüzü. Yapay zeka son birkaç yıldır teknoloji dünyasının en gözde çocuğu desek yanlış olmaz. ChatGPT ile sohbet ediyor, Google Veo 3 ile gerçekçi videolar oluşturuyoruz ve bu teknolojiyi hayatımızı kolaylaştırması için kullanıyoruz. Ancak bu bir sihir gibi görünse de perdenin arkasında devasa bir operasyon var. Haliyle de bu operasyon için inanılmaz bir enerji tüketimi yaşanıyor. Peki yapay zekanın elektrik tüketimi ne kadar? Direkt olarak yapay zeka şu kadar enerji harcıyor dememiz mümkün değil. Çünkü öyle bir veri yok. Yalnızca yapılan bazı araştırmalar ve tahminler var. Yapay zekanın enerji tüketimi şu anda dünyadaki tüm veri merkezlerinin %20'sinden fazlasına denk geliyor. Harcamanın yıl sonuna kadar 2 kat artabileceğini bile öngörüyorlar. Bir araştırmaya göre ortalama bir yapay zeka aracıyla 5 saniyelik bir video oluşturmak için 1 saatten fazla mikrodalgaya eşdeğer enerji harcandığı ortaya koymuştu. Ancak yapay zeka modeline, gücüne, kapasitesine göre bunun değişebileceğinin de altı çizilmişti. Örneğin Meta'nın küçük bir modeli olan Llama tek cevap için 114 joule enerji harcarken daha büyük bir versiyonu enerji tüketimini 60 kata kadar artırabiliyor. Yani anlayacağınız her yapay zekaya göre harcanan enerji değişebilir. Ancak bir genelleme yapabiliriz. Uluslararası Enerji Ajansı tarafından yapılan tahminlere göre önümüzdeki yıllarda yapay zekaya güç veren veri merkezlerinin elektrik tüketimi 300 terawatt saat seviyelerine kadar çıkabilir. Bu gerçekten inanılmaz bir seviye. Daha anlaşılabilir konuşacak olursak, yapay zeka modelleri orta büyüklükteki ülkeler kadar enerji tüketebiliyor. Türkiye'nin 2024'te 353 terawatt saat enerji tükettiğini de belirtelim. Birkaç yıl içinde yapay zekanın Türkiye'nin yıllık tüketimi kadar elektrik harcama potansiyeli var. Bu verilerin gerçekten korkutucu olduğunu söylemek mümkün. Herkesin aklına yapay zekanın yüksek enerji tüketimi ciddi zararlar oluşturabilir mi sorusu getiriyor. Bunun için gerekli önlemlerin alınması şart. Şirketlerin ve hükümetlerin veri merkezi gibi konularda yeşil yapay zeka yaklaşımını benimsemesi ve temiz enerji üzerine yoğunlaşması gerekiyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı bu sorunun çözülmesine yardımcı olabilir.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz fabrikamızın üretim bölümünde 3 vardiya sisteminde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
4: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
5: Silivri Ali Paşa yolu üzerindeki gıda firmamız için üretim hattında çalışacak erkek eleman alınacaktır. Bilgi için 0532 248 4684.
6: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

Süper FM'de Ece Seçkin sen hala oradasın da bizlerle. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına bu güzel gün için armağan ettiği Türk gençliğini bıraktığı bu güzel gün için çok teşekkür ediyoruz. Ece Seçkin sen hala oradasın da bizlerle şimdi.

0: FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Hastanemizde uygulanan kapalı kalp cerrahisi yöntemiyle sadece 6-7 santimlik küçük bir kesiyle kalp ameliyatları başarıyla yapılmaktadır. Kalbiniz için küçük bir adımla hayatınız için büyük bir konfora ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
5: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
6: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
0: Küpe FM reklam.
7: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

0: Bir reklam.
1: Biçen Market'te endirim günleri başladı. 31 Ağustos'a kadar en temel ürünlerde tazelik ve dop dolu indirimler sizlerle. Tat küpü toz şeker 5 kilogram 209.95, Parkköy yumurta gezen tavuk 15'li medium boy 89.95, yayla gönen baldo pirinç 2000 gram 139.95, kahve dünyası Türk kahvesi 100 gram 54.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Kupa FM'de Ayşe Hatun Önal olayla radyolarınızdayım. Müziğin doğru adresindesiniz. İyi bayramlar diliyorum. 30 Ağustos gününde Zafer Bayramı'nı kutluyoruz Kupa FM'de.

0: Küpe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüytürk yanında. 0541 549 5421.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
4: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. 17-31 Ağustos tarihleri arasında geçerli, seçili televizyon alımlarına özel, yanında hava soğutucu, kahve makinesi veya mikrodalga hemen hediye. Sizler de bu fırsatı kaçırmak istemiyorsanız hemen Çetinler Arçelik mağazalarına gelin. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
5: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol, hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi, bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
2: Küpe FM reklam.

Bağımsızlığımızı ve bir devlet olmamızı sağlayan 30 Ağustos zaferini bize armağan eden eşsiz önder Mustafa Kemal Atatürk'e, silah arkadaşlarına, kahraman ordumuza şükranlarımızı sunuyor, bu büyük bayramımızı coşkuyla kutluyoruz.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Radyonuz Küpe FM'de sırada Tuna Kiremitçi ve Sena Şener Zafer Bayramı gününde söyleyecek birden geldin aklımayla. Aklımızda olan büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e çok teşekkür ediyoruz. Ruhu şad olsun diyoruz ve tüm silah arkadaşlarına minnettarız bu güzel Zafer Bayramı için efendim. İyi müziğin doğru adresindesiniz Küpe FM'de. İyi bayramlar.

0: KÜPFM reklam.
1: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
2: Serinlik şimdi çok daha hesaplı. Başak Ticaret Arçelik'te klimalarda kaçırılmayacak fırsatlar. 12.000 BTU 25.999 lira, 18.000 BTU 39.999 lira, 24.000 BTU 48.999 lira. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
4: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Çeri'nin güçlü sul modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Çeri Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294. Çeri.
5: Çetinler Arçelik mağazalarından yazın en serin fırsatları. 12.000 BTU, 18.000 BTU, 24.000 BTU inverter split klimalar net 10.000 lira indirim, hızlı montaj, hızlı nakliye. Yazın son fırsat klima kampanyası Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
0: Küpe FM reklam. Reklam.
6: Beth FM. New era of adventure.

Radyonuz Küpü FM'de ben Mehmet Ali Ayanoğlu sizlerleydim. Tabii ki 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladığımız bu güzel günde. Sırada Göksel burada olacak. Öyle uzaktan hiç konuşmadan nasıl da bağladın beni diyor Göksel. Buradan tabii Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e ve tüm silah arkadaşlarına minnettarız. Armağan ettikleri bu güzel gün için, Zafer Bayramı için teşekkür ediyoruz. Bir kez daha kutlu olsun diyoruz. Şimdilik hoşça kalın.

Dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 11.

0: Küpe FM reklam.
1: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
2: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 70 72 0507 745 14-10.
3: Dünya Göz Şorluğu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorluğu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
6: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
7: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Otocenter Lüleburgaz.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747. Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
2: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
3: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288-318-2338.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282-502-0020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç. 0545 740 1055.
0: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Ardından. Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Her gün kullandığımız yapay zeka ne kadar enerji harcıyor? İşte dünyayı değiştiren teknolojinin bilinmeyen yüzü. Yapay zeka son birkaç yıldır teknoloji dünyasının en gözde çocuğu desek yanlış olmaz. ChatGPT ile sohbet ediyor, Google Veo 3 ile gerçekçi videolar oluşturuyoruz ve bu teknolojiyi hayatımızı kolaylaştırması için kullanıyoruz. Ancak bu bir sihir gibi görünse de perdenin arkasında devasa bir operasyon var. Haliyle de bu operasyon için inanılmaz bir enerji tüketimi yaşanıyor. Peki yapay zekanın elektrik tüketimi ne kadar? Direkt olarak yapay zeka şu kadar enerji harcıyor dememiz mümkün değil. Çünkü öyle bir veri yok. Yalnızca yapılan bazı araştırmalar ve tahminler var. Yapay zekanın enerji tüketimi şu anda dünyadaki tüm veri merkezlerinin %20'sinden fazlasına denk geliyor. Harcamanın yıl sonuna kadar 2 kat artabileceğini bile öngörüyorlar. Bir araştırmaya göre ortalama bir yapay zeka aracıyla 5 saniyelik bir video oluşturmak için 1 saatten fazla mikrodalgaya eşdeğer enerji harcandığı ortaya koymuştu. Ancak yapay zeka modeline, gücüne, kapasitesine göre bunun değişebileceğinin de altı çizilmişti. Örneğin Meta'nın küçük bir modeli olan Llama tek cevap için 114 joule enerji harcarken daha büyük bir versiyonu enerji tüketimini 60 kata kadar arttırabiliyordu. Yani anlayacağınız her yapay zekaya göre harcanan enerji değişebilir. Ancak bir genelleme yapabiliriz. Uluslararası Enerji Ajansı tarafından yapılan tahminlere göre önümüzdeki yıllarda yapay zekaya güç veren veri merkezlerinin elektrik tüketimi 300 terawatt saat seviyelerine kadar çıkabilir. Bu gerçekten inanılmaz bir seviye. Daha anlaşılabilir konuşacak olursak, yapay zeka modelleri orta büyüklükteki ülkeler kadar enerji tüketebiliyor. Türkiye'nin 2024'te 353 terawatt saat enerji tükettiğini de belirtelim. Birkaç yıl içinde yapay zekanın Türkiye'nin yıllık tüketimi kadar elektrik harcama potansiyeli var. Bu verilerin gerçekten korkutucu olduğunu söylemek mümkün. Herkesin aklına yapay zekanın yüksek enerji tüketimi ciddi zararlar oluşturabilir mi sorusu getiriyor. Bunun için gerekli önlemlerin alınması şart. Şirketlerin ve hükümetlerin veri merkezi gibi konularda yeşil yapay zeka yaklaşımını benimsemesi ve temiz enerji üzerine yoğunlaşması gerekiyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı bu sorunun çözülmesine yardımcı olabilir.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz fabrikamızın üretim bölümünde 3 vardiya sisteminde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
4: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
5: Silivri Alipaşa yolu üzerindeki gıda firmamız için üretim hattında çalışacak erkek eleman alınacaktır. Bilgi için 0532 248 4684.
6: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

0: Alp FM reklam.
1: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.

0: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
1: Güne kaliteli bir başlangıç yapmak, özenle hazırlanmış bir kahvaltıyla mümkün. Villa Restoran'da taptaze ürünler, özenli sunumlar ve sakin bir atmosfer öğle saatlerinde de sizleri bekliyor. Özenle seçilmiş menümüz ve Villa Restoran'da her öğün, konuklarımız için unutulmaz bir anı. Villa Restoran Silivri, lezzetin, huzurun ve keyfin buluştuğu yer. 0532 650 96 96
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Şeker hastalığı, tansiyon problemleri, kolesterol ve uyku apnesi. Fazla kiloların beraberinde getirdiği bu yüklerden kurtulmanız mümkün. Obezite cerrahisi sadece bir kilo verme yöntemi değil, kronik hastalıklarla mücadelede en güçlü yardımcınızdır. Ön görüşme ve detaylı bilgi için 0530 993 3312 irmethospital.com.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 0020. Urallar İnşaat. Konutta marka.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
0: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
3: Küpe FM reklam.

Bağımsızlığımızı ve bir devlet olmamızı sağlayan 30 Ağustos zaferini bize armağan eden eşsiz önder Mustafa Kemal Atatürk'e, silah arkadaşlarına, kahraman ordumuza şükranlarımızı sunuyor, bu büyük bayramımızı coşkuyla kutluyoruz.

0: Bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya Ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Süper FM reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
2: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9, 10, 11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9, 10, 11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Çetinler Arçelik'le sıcaklara geçit yok. Tüm split klima alımlarında net 10 bin lira indirim fırsatı sizlerle. Hemen teslim, ücretsiz montaj, rekor fırsat sizlerle. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
0: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. Omomatik 7,5 kilogram aktif beyazlar, renkliler 389.95, familya tuvalet kağıdı kırklı plus 3 katlı natürel 299.95, kebere biyo mangal kömürü 1,5 kilogram 119.95, Tibet rejisör kamp koltuğu 399.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Yeni Mahalle Varnalı Caddesi'nde 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Şimdi yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Kocun mu o zaman, olur mu? Yani...

0: FM reklam.
1: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294. Chery.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
0: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
2: Küpe FM reklam.

Yıllar geçti, yollar geçti. Her şey geçti ömrümden. Bir sen geçmedi, bir senden geçemedim. Ve bugün hala tepiniyorsa şuranda yüreceğin, daha da yolun var demektir. Koş yeni yıllara, yeni yollara. Ben seni hep beklerim, kadınım nice yıllara. Ve yıllar sonra uyanırsam bir hazan sabahında, bir şarkı daha yazacağım sana.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 13.

0: Zirvedekiler başlıyor.
1: Müzikal takınız Küpe FM'den hepinize keyif dolu hafta sonları. Haftanın en çok dinlenen, listeleri alt üst eden ve kulakların pasını silen 20 dev şarkı için hazır mısınız? Temponun bir an bile düşmediği, müzik dünyasının kalbinin attığı yere. Zirvedekiler 20 programına hoş geldiniz. Önümüzdeki 2 saat boyunca zirveye giden bu heyecan dolu tırmanışta sizlere eşlik ediyor olacağız. Öncesinde her zaman yaptığımız gibi liste dışı kalan isimleri açıklayalım. Kendisi gibi müzisyen olan güçlü ses sanatçısı annesi Nirel Ünsal'ın repertuvarından zamansız bir eseri seslendiren, iki farklı kuşaktan aynı aileden çıkan bu iki özel yorumun yıllar sonra aynı eserde buluşmasıyla sosyal medyada müzikseverler tarafından büyük bir beğeni toplayan Hande Ünsal, Umur Doma işbirliğindeki parçası Gel'le 21. haftasında bizlere veda ediyor.

0: 20 numara.
1: Radyolarınızın başına, frekansınıza hoş geldiniz. Günün yorgunluğunu geride bırakıp müziğin ritmine teslim olma vakti geldi. Son günlerde dilimizden düşmeyen, radyolarda ve dijital platformlarda fırtınalar estiren en iyi 20 şarkıyı tek bir listede topladık. Zirvedekiler 20 başlıyor. Arkanıza yaslanın, sesi biraz daha açın. Bakalım bu hafta bir numaralı koltukta kim oturuyor? Kendine has duygusal pop çizgisini hareketli ritimlerle harmanlayan, yayınlandığı andan itibaren Spotify ve YouTube müzik listelerinde kapak şarkısı olan ve kısa sürede milyonlarca dinlenme barajını aşarak yazın en çok dinlenen hitlerinden birine dönüşen Akşamüstü isimli parçayla Yalın bu hafta 20 numarada karşımıza çıkıyor.

0: Küpe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Göz Şorluğu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorluğu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
3: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
4: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 5544. rofaenerji.com.
5: Çetinler Arçelik mağazalarından yazın en serin fırsatları. 12.000 BTU, 18.000 BTU, 24.000 BTU inverter split klimalar net 10.000 lira indirim, hızlı montaj, hızlı nakliye. Yazın son fırsat klima kampanyası Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
6: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
7: Başak Ticaret İstikbal'den evlenenlere büyük jest. 134 bin liradan başlayan avantajlı düğün paketleri ve kaçırılmaz fırsatlar sizi bekliyor. Kartsız, peşinatsız, senetsiz. Şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Bağımsızlığımızı ve bir devlet olmamızı sağlayan 30 Ağustos zaferini bize armağan eden eşsiz önder Mustafa Kemal Atatürk'e, silah arkadaşlarına, kahraman ordumuza şükranlarımızı sunuyor. Bu büyük bayramımızı coşkuyla kutluyoruz.

0: 19 numara.
1: La Cadrel konsepti altında 120 kişilik dev senfoni orkestrası eşliğinde rap parçalarını senfonik aranjmanlarla seslendiren ve bu tarihi performansından canlı kaydedilen şarkısıyla da klibiyle birlikte YouTube'da kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşan Blok 3 Kayıp Kalp'le bu hafta 19 numarada.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Bir reklam.
2: 18 numara.
3: Üretimlerine yapay zeka kodlama, müzik entegrasyonu aktif olarak kullanan güçlü erkek vokalleriyle duygusal kadın armonilerini harmanlayarak modern arabesk, slow pop ve canlı sahne simülasyonlarını dijital çağa taşıyan Acıoğlu'nun İhtiyacım Var isimli parçasını 18 numarada görüyoruz.

0: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
1: Çeriniz yaza hazırlansın. Sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
2: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 SİSET.com.tr.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Küpe FM reklam.
2: 17 numara.
3: Eski ve yeni hitlerin armağanladığı geniş repertuarıyla konser vermeye devam eden Fan, Numaracı ve Antidepresan gibi yüksek enerjili şarkılarla coşkuyu doruğa çıkartırken, Müpem ve Sarmaşık'la da açık havayı duygusal ve dingin bir atmosfere bürüyen Mabel Matiz, Umrum Dışı isimli parçayla bu hafta 17 numarada.

0: ben seni.
1: 16 numara.
2: 10. sanat yılı şerefine yayımladığı yönetmenliğine Cem Gündoğdu'nun üstlendiği kliple dinamik yaz enerjisiyle kısa sürede trendlere girmeyi başaran Şımarık isimli parçayla Derya Ulu'yu bu hafta 16 numarada dinliyoruz.

0: insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Bir reklam.
1: Nişan, düğün, davet, mezuniyet, seminer ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da. 0532 136 68 88.
0: Bir reklam.
2: 15 numara.
3: Yaz boyunca Ayvalık, İzmir ve Marmaris gibi tatil bölgelerinde kapalı gişe konserler veren turnesine hız kesmeden devam eden Eylül ayı itibariyle Gaziantep Odeon Performans Sanatları sahnesinde hem yurt içi hem de yurt dışı turnesini sürdürecek Blok 3'ün Poezi İşbirliği'ndeki parçası Çok Güzel Gülüyorsun bu hafta 15 numarada.

0: 14 numara.
1: Sözler, beste ve ses bana ait diyerek %100 gerçek bir insan olduğunu belirten teknolojiyi yalnızca enstrümantal aranjmanlarda teknik bir yardımcı olarak kullandığını dile getiren Mebrure, dilimle 14 numaradan bizlere sesleniyor.

0: 13 numara.
1: Toksik bir aşk sarmalını, içsel hesaplaşmaları ve senle olmuyor ne sensiz oluyor ikilimini melankolik trap ritimleriyle işlediği Başımda Belalar isimli yepyeni teklisiyle Poezy bu hafta 13 numaradan zirvedekilere merhaba diyor.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Her gün kullandığımız yapay zeka ne kadar enerji harcıyor? İşte dünyayı değiştiren teknolojinin bilinmeyen yüzü. Yapay zeka son birkaç yıldır teknoloji dünyasının en gözde çocuğu desek yanlış olmaz. ChatGPT ile sohbet ediyor, Google Veo 3 ile gerçekçi videolar oluşturuyoruz ve bu teknolojiyi hayatımızı kolaylaştırması için kullanıyoruz. Ancak bu bir sihir gibi görünse de perdenin arkasında devasa bir operasyon var. Haliyle de bu operasyon için inanılmaz bir enerji tüketimi yaşanıyor. Peki yapay zekanın elektrik tüketimi ne kadar? Direkt olarak yapay zeka şu kadar enerji harcıyor dememiz mümkün değil. Çünkü öyle bir veri yok. Yalnızca yapılan bazı araştırmalar ve tahminler var. Yapay zekanın enerji tüketimi şu anda dünyadaki tüm veri merkezlerinin %20'sinden fazlasına denk geliyor. Harcamanın yıl sonuna kadar 2 kat artabileceğini bile öngörüyorlar. Bir araştırmaya göre ortalama bir yapay zeka aracıyla 5 saniyelik bir video oluşturmak için 1 saatten fazla mikrodalgaya eşdeğer enerji harcandığı ortaya koymuştu. Ancak yapay zeka modeline, gücüne, kapasitesine göre bunun değişebileceğinin de altı çizilmişti. Örneğin Meta'nın küçük bir modeli olan Llama tek cevap için 114 joule enerji harcarken daha büyük bir versiyonu enerji tüketimini 60 kata kadar arttırabiliyor. Yani anlayacağınız her yapay zekaya göre harcanan enerji değişebilir. Ancak bir genelleme yapabiliriz. Uluslararası Enerji Ajansı tarafından yapılan tahminlere göre önümüzdeki yıllarda yapay zekaya güç veren veri merkezlerinin elektrik tüketimi 300 terawatt saat seviyelerine kadar çıkabilir. Bu gerçekten inanılmaz bir seviye. Daha anlaşılabilir konuşacak olursak, yapay zeka modelleri orta büyüklükteki ülkeler kadar enerji tüketebiliyor. Türkiye'nin 2024'te 353 terawatt saat enerji tükettiğini de belirtelim. Birkaç yıl içinde yapay zekanın Türkiye'nin yıllık tüketimi kadar elektrik harcama potansiyeli var. Bu verilerin gerçekten korkutucu olduğunu söylemek mümkün. Herkesin aklına yapay zekanın yüksek enerji tüketimi ciddi zararlar oluşturabilir mi sorusu getiriyor. Bunun için gerekli önlemlerin alınması şart. Şirketlerin ve hükümetlerin veri merkezi gibi konularda yeşil yapay zeka yaklaşımını benimsemesi ve temiz enerji üzerine yoğunlaşması gerekiyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı bu sorunun çözülmesine yardımcı olabilir.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz fabrikamızın üretim bölümünde 3 vardiya sisteminde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
4: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
5: Silivri Ali Paşa yolu üzerindeki gıda firmamız için üretim hattında çalışacak erkek eleman alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
6: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
7: ...12 numara.
8: Üretim hızını kesmeyen serseri geceleri... ...Yak Mustafa Sandal saygı bir albümü... ...Tek Geçerim Bu Kız Beni Görmeli... ...Yeraltı Sana Rağmen gibi parçalarıyla... ...gündemde olan APO'nun... ...Ömrüm isimli parçası bu hafta... ...12 numarada karşımıza çıkıyor.

0: FM
1: 11 numara.
2: Pop, R&B, hip hop ve arabesk üyelerini harmanlayan son dönemde hem yeni projeleri hem de canlı performanslarıyla müzik gündemindeki yerini koruyan Mela Bedel'in İki Tas Çorba isimli parçası bu hafta 11 numaranın sahibi oluyor.

0: 10 numara.
1: Kariyerinin 33. yılını kutladığı ve Ümit Say'ın özel projesi için seslendirdiği Dargınım isimli parçayla da bugünlerde gündemde olan Elif Buse Doğan'ın Yangın Yeri isimli parçasını bu hafta 10 numarada görüyoruz.

0: Yangın yeri.
1: 9 numara.
2: Müzik dünyasının en prestijli organizasyonu için Grammy ödüllerinin jüri üyeliğine seçilerek tarihi bir küresel başarı elde eden Manifest Kızları, Hileli isimli parçayla bu hafta 9 numaraya geriliyor.

0: 8 numara.
1: Son dönemde hazırlıklarını sürdürdüğü Urgan albüm projesinin yanı sıra Faruk Sabancı, Arem Özgüç ve Arman Aydın gibi elektronik müziğin popüler isimleriyle ortak projeler imza atmaya devam eden APO'nun Sibelcan ortaklığındaki parçası Kıyamam bu hafta 8 numarada.

0: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Silivri'nin en büyük arçelik deneyim mağazası Başak Ticaret Arçelik'ten. Silivri Yeni Mahalle mağazamızı sizler için yeniledik. 600 metrekarelik yepyeni deneyim alanımızda ürünleri yakından inceleyin, deneyin ve size en uygun seçimi güvenle yapın. Başak Ticaret Arçelik Yeni Mahalle mağazamız Saral 107 sitesi altında sizleri bekliyor.
3: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
4: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
6: Küpe FM reklam.
7: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

0: 7 numara.
1: 5 Eylül'de Ankara'da, 9 Eylül'de Eskişehir'de, 12 Eylül'de Konya'da, 19 Eylül'de Samsun'da, 29 ve 30 Eylül'de de İzmir'deki hayranlarına seslenecek. Sende de Benden Var turnesi kapsamında hayranlarıyla buluşmayı da sürdürecek Tantahçı Gidişat isimli parçayla bu hafta 7 numarada.

0: Bir reklam.
1: Biçen Market'te endirim günleri başladı. 31 Ağustos'a kadar en temel ürünlerde tazelik ve dop dolu indirimler sizlerle. Sütaş yoğurt kaymaksız 3000 gram 139.95, Çaykur Rize Turist Çayı 1000 gram 319.95, Yudum Ayçiçek Yağı 5 litre pet 479.95, Ayvat Organik Kuru Yolma Köy Tavuğu kilogram 279.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. 2. şube E5 Yan Yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.
2: 6 numara.
3: Konser maratonunun arasında sporu ihmal etmeyen, spor salonunda barfix çekti yanları her zaman formdayım notuyla paylaşarak magazin sayfalarında ve sosyal medyada viral olan yoğun temposuna rağmen sahne performanslarını aksatmayacağını da bir kez daha kanıtlayan Blok 3, kırgınım dediği parçasıyla zirvedekilere bu hafta 6 numaradan merhaba diyor.

0: 5 numara.
1: 4 farklı şehirde vereceği 5 konser için satışa çıkan biletleriyle ilk 24 saatte 15.732.000 adet satan Türkiye'nin yeni nesil erkek müzik grubu olan Crash'ın aynı ismi taşıyan parçaları Crash bu hafta 5 numarada.

0: 4 numara.
1: Üretkenlik ritmini hiç düşürmeyen, yaz dönemi bitmeden en yeni teklisi Ah Yaz'ı video klibiyle birlikte dinleyicileriyle paylaşan, 2026 yılı içerisinde yayınladıkları Anlatırım Ben, Geceler Kararır, Kadehini Getir Usta ve Yok Yok gibi çok sayıda bağımsız parçayla alternatif müzik listelerindeki yerlerini sağlamlaştıran Ankara Echoes Beni Al isimli parçayla bu hafta 4 numarada.

0: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde. 0212 993 1294. Chery.
1: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
2: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile, dönüşümde lider.
3: Kış hazırlıkları başladı. Arçelik derin dondurucularda büyük fırsat. 12.890 TL'den başlayan fiyatlarla şimdi Çetinler Arçelik'te. Tazeliği uzun süre koruyun, fırsatı kaçırmayın. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
5: Küpe FM reklam.

0: Bağımsızlığımızı ve bir devlet olmamızı sağlayan 30 Ağustos zaferini bize armağan eden eşsiz önder Mustafa Kemal Atatürk'e, silah arkadaşlarına, kahraman ordumuza şükranlarımızı sunuyor. Bu büyük bayramımızı coşkuyla kutluyoruz.
1: Küp FM 3 numara.
2: Son albümünde yer alan şarkısıyla albümün dijital platformlarda en çok öne çıkan ve dinlenen çalışması olan, diğer albüm parçalarını da geride bırakan ve dijital müzik platformlarında günlük 2 milyon dinlenmeyi geçtiği şarkısı Ara Beni ile Hades'e bu hafta 3 numaranın sahibi oluyor.

0: 2 numara.
1: Modern pop tınılarını akılda kalıcı nakaratlar ve dinamik elektronik altyapılarla birleştiren üretim hızını artırarak bağımsız müzik listelerinde hızlı bir yükseliş yakalayan Manifest kızları Toz Pembe isimli parçalarıyla bu hafta 2 numarada.

0: bir numara.
1: Ve geldik haftalardır merakla beklenen nefeslerin tutulduğu o ana. 20 numaradan başladığımız bu zorlu tırmanışta 19 dev şarkıyı geride bıraktık. Şimdi sıra en tepede, zirvenin tam ortasında duran şarkıda. Bu hafta dinlenme rekorları kıran, radyolarda en çok istenen ve listemizin altın koltuğuna oturan bir numara geliyor. İşte zirvedekiler 20'nin bu haftaki şampiyonu. Kariyerinin 3. stüdyo albümü olan Kayıp Persona'yı dinleyicileriyle buluşturan, toplam 10 şarkıdan oluşan albümüyle iki farklı yönünü yansıtan ve yoğun yaz turnesiyle Türkçe rap gündeminin zirvesinde yer alan Blok 3, Sebebi Var isimli parçayla yeni haftaya da yine bir numarada başlayacak.

0: Zirvedekiler yeni aday.
1: Geri sayımı tamamladık ama zirvedekiler 20'de heyecan hiç bitmiyor. Önümüzdeki hafta listeye hızlı bir giriş yapmaya hazırlanan müzik dünyasının en yeni ve en iddialı parçaları aday koltuğunda yerini aldı. Haftayı listeye alt üst edebilecek aday şarkılarımızdan ilki geliyor. 2023 yılında Derya Ulu ile yaptıkları Yansıma düetinin ardından gelen yoğun talebi değerlendiren ilk solo projesini güçlü bir kadroyla hazırlayan şarkının dinamik ve yüksek enerjili sözlerine Derya Ulu ve ünlü rapçi Sefor'un da birlikte imzasını attı. Ne Oldu Böyle isimli parçayla Asil Gök bu hafta zirvedekilerin ilk adayı oluyor.

0: Zirvedekiler yeni aday.
1: Zirvedekiler 20'de yarış bitmedi. Önümüzdeki hafta listeye girmek için kıyasıya rekabet edecek yepyeni şarkılar var. Bakalım hangi yeni hit Zirvedekiler listesine adını yazdıracak? İşte haftanın bir diğer aday parçası. Şarkıyı ve klibi eski eşi Eda Sakız'da olan boşanma sürecinden esinlenerek hazırladığı ve 3 yıl önce büyük hit olan Manolya hikayesinin devamı niteliği taşıdığı Ah Be Manolya isimli parçayla Burak Bulut Zirvedekilerin bu haftaki son adayı oluyor.

0: Bir zirvedekiler 20 serüveninin daha sonuna geldik. 20 numaradan başlayıp zirvenin en tepesine kadar müziğin ritmini birlikte tuttuk. En hit şarkılarla enerjimizi tazeledik. Önümüzdeki hafta yine aynı günde ve aynı saatte yepyeni bir listede zirvenin sahibini birlikte belirlemek üzere hepinize mutlu, huzur dolu hafta sonları. Şimdilik hoşça kalın.
1: Küpe FM reklam.
2: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
3: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
4: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
1: Küpe FM reklam.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 15.

Herkese iyi pazarlar ve bu pazarda yine Küpe FM'de sizlerle buluşuyorum ve Ağustos'un son pazarı Salı günü artık yepyeni bir aya giriyoruz. İnşallah yeni ayda her şey dilediğimiz gibi olur diyorum ama pazar gününü dinlenerek mi geçireceksiniz? Mesaide misiniz? Çalışıyor musunuz? İllaki çalışanlar var hizmet sektöründe birçok dinleyicim. Onlara da kolay gelsin diyorum. Efendim dinlenenlere iyi dinlenmeler diyorum. Yoldakilere diyorum ki gözünüz yolda kulağınız Küpe FM'de olsun. Açın müziğin sesini başlıyor. Görürüz.

0: Küpe FM reklam.
1: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747. Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
2: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilere

0: Öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
1: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
5: Evlenenler, evini yenileyenlere müjde. Başak Ticaret Bellona'da anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Üstelik çift kişilik yatak baz alımına air fryer hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Bellona Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
6: Küpe FM reklam.

Yıllar önce Gökhan Özen öyle unutulmaz, böyle unutulur, bu gece İstanbul sokakları benden sorulur dedi, ortalığı birbirine kattı. Sonra tekrar müziğe döndü geldi. Hatta geçen günlerde evlendi biliyorsunuz. Ve dedi ki Demet Akalın'la yapalım biz bu diyeti, bu şarkıyı söyleyelim. Söylediler, güzel de söylediler, ancak listelerde çok zirvelere ulaşmadı. Fakat biz dinlemeye devam ediyor muyuz? Tabii ki. Ve işte Gökhan Özen, Demet Akalın, benden sorulur.

0: Bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Bengü ile Dur Nereye ile devam edeceğiz şimdi. Hindistan'da yayınlanan ilginç bir vakadan bahsedeceğim size. Alkollü olduğu sırada engerek tarafından, yani bir yılan tarafından ısırılan bir adam. Düşünebiliyor musunuz? Bir turist yılan tarafından ısırılıyor, hastaneye kaldırılıyor, tedaviyle iyileşiyor. Olay sırasında yılan da yakalanıyor suçlu olarak. Yılan 3 saat sonra ölüyor alkol yüzünden, hem de turistin kanındaki alkol yüzünden. Alkol sağlığa zararlı diye boşuna denmiyor. Bir kez daha hatırlatıyoruz efendim. Bu ilginç haberle birlikte Bengü ile Dur Nereye ile devam ediyoruz.

0: PFM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.

0: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr. 0282 502 70 72 0507 745 14-10.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Excimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Küpe FM Reklam.

diyor diyecek şimdi Cem Belevi. Ay kim sevme derse desin, kim ne derse desin, herkes sevdiğini sevmeye devam etsin bence. Eğer ki gerçekten seviyorsa, sevgi de öyle kolay kolay bulunmuyor. Yani nihayetinde varsa hayatınızda değerli bir sevdiceğiniz, onu bırakmayın. Dört elle sarılın ve işte Cem Belevi sevme diyor.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadımı çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

daha iyiyle devam edeceğiz. Manifest. Manifest son yılların, son ayların en ama en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi. Bu arada bir tanesi derken grubun içerisinde çarşıdan aldım bir tane, eve geldim bin tane misali. Birçok güzel kız var. Onlardan sonra erkek grupları da çıkmaya başladı ortaya. Hatta eski kız gruplarına gittiler, bir şeyler sordular falan. Bence çok bile geç kalındı. Birçok erkek grubu, genç erkeklerden oluşan ve birçok kız grubu olabilir. Eskiden de vardı ya, birkaç iyi adam, hepsi çıtır kızlar falan. Çabuk dağılmışlardı. İnşallah manifest öyle olmaz ve işte manifestle.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Her gün kullandığımız yapay zeka ne kadar enerji harcıyor? İşte dünyayı değiştiren teknolojinin bilinmeyen yüzü. Yapay zeka son birkaç yıldır teknoloji dünyasının en gözde çocuğu desek yanlış olmaz. ChatGPT ile sohbet ediyor, Google Veo 3 ile gerçekçi videolar oluşturuyoruz ve bu teknolojiyi hayatımızı kolaylaştırması için kullanıyoruz. Ancak bu bir sihir gibi görünse de perdenin arkasında devasa bir operasyon var. Haliyle de bu operasyon için inanılmaz bir enerji tüketimi yaşanıyor. Peki yapay zekanın elektrik tüketimi ne kadar? Direkt olarak yapay zeka şu kadar enerji harcıyor dememiz mümkün değil. Çünkü öyle bir veri yok. Yalnızca yapılan bazı araştırmalar ve tahminler var. Yapay zekanın enerji tüketimi şu anda dünyadaki tüm veri merkezlerinin %20'sinden fazlasına denk geliyor. Harcamanın yıl sonuna kadar 2 kat artabileceğini bile öngörüyorlar. Bir araştırmaya göre ortalama bir yapay zeka aracıyla 5 saniyelik bir video oluşturmak için 1 saatten fazla mikrodalgaya eşdeğer enerji harcandığı ortaya koymuştu. Ancak yapay zeka modeline, gücüne, kapasitesine göre bunun değişebileceğinin de altı çizilmişti. Örneğin Meta'nın küçük bir modeli olan Llama tek cevap için 114 joule enerji harcarken daha büyük bir versiyonu enerji tüketimini 60 kata kadar arttırabiliyordu. Yani anlayacağınız her yapay zekaya göre harcanan enerji değişebilir. Ancak bir genelleme yapabiliriz. Uluslararası Enerji Ajansı tarafından yapılan tahminlere göre önümüzdeki yıllarda yapay zekaya güç veren veri merkezlerinin elektrik tüketimi 300 terawatt saat seviyelerine kadar çıkabilir. Bu gerçekten inanılmaz bir seviye. Daha anlaşılabilir konuşacak olursak, yapay zeka modelleri orta büyüklükteki ülkeler kadar enerji tüketebiliyor. Türkiye'nin 2024'te 353 terawatt saat enerji tükettiğini de belirtelim. Birkaç yıl içinde yapay zekanın Türkiye'nin yıllık tüketimi kadar elektrik harcama potansiyeli var. Bu verilerin gerçekten korkutucu olduğunu söylemek mümkün. Herkesin aklına yapay zekanın yüksek enerji tüketimi ciddi zararlar oluşturabilir mi sorusu getiriyor. Bunun için gerekli önlemlerin alınması şart. Şirketlerin ve hükümetlerin veri merkezi gibi konularda yeşil yapay zeka yaklaşımını benimsemesi ve temiz enerji üzerine yoğunlaşması gerekiyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı bu sorunun çözülmesine yardımcı olabilir.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz fabrikamızın üretim bölümünde 3 vardiya sisteminde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
4: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
5: Silivri Ali Paşa yolu üzerindeki gıda firmamız için üretim hattında çalışacak erkek eleman alınacaktır. Bilgi için 0532 248 4684.
6: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

Uyku yok diyecek şimdi Umur Doma ve ben bugün de hatırlatacağım sizlere www.kupefm.com.tr. Efendim Eylül ayında başlayacağımız sağlıklı yürüyüşlerimizde kulaklarımızda olacak adres, kulaklıklarımızdan Küpe FM daima bizlerle birlikte olacak. Ben de biliyorsunuz birkaç yıldır saldım yürüyüşü. 2 ay ara vereyim dedim. 2 yıl oldu neredeyse. Arada birkaç gün yürüdüğüm oldu ama Eylül ayında tam randımanlı bir şekilde yürüyüşe dönmeyi düşünüyor. Şimdi de sözü müziğe bırakıyorum.

0: içim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.
1: Küpe FM reklam. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
2: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Intel Core Ultra 5 işlemcili

0: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
1: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz.

0: veriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik. Mühendislikten gelen sağlamlık.
1: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
3: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
4: Küpe FM reklam.

Ya sen gidip de dinleyelim mi? Bu güzel pazar gününe yakışır bence. Pazar günleri biraz da hüzünlü ya. Ardında yepyeni hafta, koskocaman bir çalışma haftası var diye. Neden bilmiyorum. Öyle düşünüyoruz yani. Bir şekilde bir cuma, bir cumartesi neşesi yok yani pazar gününde. O yüzden ya sen gidip de bence çok uygun olur. Radyolarını yeni açanlar varsa bir kez daha iyi pazarlar diyorum.

0: bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Geçmiş geçmişti diyecek şimdi Emircan İrek. Her daim şarkılarıyla sevilen isimlerden bir tanesi. Konserleriyle de, kostümleriyle de hep kendinden konuşturtmayı, bir şekilde haber olmayı biliyor. Onun en sevdiğim şarkısı Kor, biliyorsunuz. Ama şimdilerde Geçmiş Geçmişti'yi dinliyoruz. Dönemsel olarak farklı şarkılar oluyor ama aklımızda kalan ve ilerleyen zamanlarda çalacağımız şarkılardan bir tanesi bence kesinlikle Kor ve işte Emircan İrek.

0: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
1: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Güne kaliteli bir başlangıç yapmak, özenle hazırlanmış bir kahvaltıyla mümkün. Villa Restoran'da taptaze ürünler, özenli sunumlar ve sakin bir atmosfer öğle saatlerinde de sizleri bekliyor. Özenle seçilmiş menümüz ve Villa Restoran'da her öğün, konuklarımız için unutulmaz bir anı. Villa Restoran Silivri, lezzetin, huzurun ve keyfin buluştuğu yer. 0532 650 96 96
4: Özel Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Cildinizde değişen, büyüyen ya da kanayan bir ben fark ederseniz ihmal etmeyin. Cilt kanserinde erken teşhis hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 444 50 58.
5: Küpe FM reklam.

Bağımsızlığımızı ve bir devlet olmamızı sağlayan 30 Ağustos zaferini bize armağan eden eşsiz önder Mustafa Kemal Atatürk'e, silah arkadaşlarına, kahraman ordumuza şükranlarımızı sunuyor, bu büyük bayramımızı coşkuyla kutluyoruz.

Hadiseyle, Ara Beni'yle devam edelim. Her daim hadise yaratan isimlerden bir tanesi. Hadiseyi çok seviyorum. Geçen gün böyle maskülen bir takımla, işte pantolonla, ceketle, hatta kendisine bol gelen oversize bir ceketle çıkmıştı sahneye. Sonrasında yine onu o harika ışıl ışıl mayolarıyla gördük. Bayılıyoruz. Sahne şovlarıyla adından söz ettiren isimlerden bir tanesi. Canlı sesiyle söz ettirmiyor tabii ki kendisinden, ama sahnede şov da bambaşka bir şey. Bunun birçok örneğini dünyada da görüyoruz. Ve işte Hadise, Ara Beni.

0: Bir reklam.
1: Nişan, düğün, davet, mezuniyet, seminer ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da. 0532 136 68 88.
0: Bir reklam.

0: ver.
1: İçiyorum ederimizi diyecek İkilem ve Tuğba Yurt. Bugün de hatırlatacağım efendim. Instagram'da bizleri takip almadıysanız bence hemen takibi alın. Arada sizler için harika sürprizlerimiz, sürpriz çekilişlerimiz oluyor. Bunun yanı sıra ülkenizin, bölgenizin gündeminden, bizlerden, radyonuzdan, her şeyden ama her şeyden haberdar olabiliyorsunuz. Instagram'da çok gezip dolaşıyorsanız, yani en azından günde bir 2-3 saatinizi ayırıyorsanız Küpe FM'i de takip edebilirsiniz bence. Instagram'a hiç girmeyenler, ama asla girmeyenler, gizli gizli girenler değil, hiç girmeyenler tabii ki biliyorsunuz her daim favorim. Ama bence 2-3 saati de aşmamak lazım. İnsanın kafası baya baya bir bulanabiliyor. Ve söz müzikte. Çaresiz ilaçlar.

0: Küpe FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 12 88 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
4: Kış hazırlıkları başladı. Arçelik derin dondurucularda büyük fırsat. 12.890 TL'den başlayan fiyatlarla şimdi Çetinler Arçelik'te. Tazeliği uzun süre koruyun, fırsatı kaçırmayın. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
5: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Çeri'nin güçlü sul modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Çeri Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294. Çeri.
6: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673-7373 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.

Geldik bugün de programın sonuna. Yarın akşam güne veda da haftanın ilk gününde, yepyeni bir haftanın ilk gününde ve artık sonbahara girerken burada yine sizlerle birlikte olacağım. Hoşçakalın diyorum. Sizler hiçbir yere ayrılmıyorsunuz çünkü en iyiler sadece ve sadece Küpe FM'de sizlerle olmaya devam edecek.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 17.

0: FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Dünya Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve asimat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
4: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
5: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 70 72 0507 745 14-10.
6: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
7: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
8: Çetinler Arçelik mağazalarından yazın en serin fırsatları. 12.000 BTU, 18.000 BTU, 24.000 BTU inverter split klimalar net 10.000 lira indirim, hızlı montaj, hızlı nakliye. Yazın son fırsat klima kampanyası Çetinler Arçelik mağazalarından.

0: Bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT sanal anjiyoyla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
1: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545 170 97 47 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
2: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555 Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
3: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
4: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
5: Başak Ticaret Arçelik'te iPhone fırsatları başladı. iPhone 17 Pro 116.499 lira, iPhone 17 Pro Max 130.999 liradan başlayan fiyatlarla sizleri mağazamıza bekliyoruz. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
6: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
7: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 SİSET.com.tr.
8: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Psikiyatri uzmanı uzman doktor Asuhan Zupan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
9: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Her gün kullandığımız yapay zeka ne kadar enerji harcıyor? İşte dünyayı değiştiren teknolojinin bilinmeyen yüzü. Yapay zeka son birkaç yıldır teknoloji dünyasının en gözde çocuğu desek yanlış olmaz. ChatGPT ile sohbet ediyor, Google Veo 3 ile gerçekçi videolar oluşturuyoruz ve bu teknolojiyi hayatımızı kolaylaştırması için kullanıyoruz. Ancak bu bir sihir gibi görünse de perdenin arkasında devasa bir operasyon var. Haliyle de bu operasyon için inanılmaz bir enerji tüketimi yaşanıyor. Peki yapay zekanın elektrik tüketimi ne kadar? Direkt olarak yapay zeka şu kadar enerji harcıyor dememiz mümkün değil. Çünkü öyle bir veri yok. Yalnızca yapılan bazı araştırmalar ve tahminler var. Yapay zekanın enerji tüketimi şu anda dünyadaki tüm veri merkezlerinin %20'sinden fazlasına denk geliyor. Harcamanın yıl sonuna kadar 2 kat artabileceğini bile öngörüyorlar. Bir araştırmaya göre ortalama bir yapay zeka aracıyla 5 saniyelik bir video oluşturmak için 1 saatten fazla mikrodalgaya eşdeğer enerji harcandığı ortaya koymuştu. Ancak yapay zeka modeline, gücüne, kapasitesine göre bunun değişebileceğinin de altı çizilmişti. Örneğin Meta'nın küçük bir modeli olan Llama tek cevap için 114 joule enerji harcarken daha büyük bir versiyonu enerji tüketimini 60 kata kadar arttırabiliyordu. Yani anlayacağınız her yapay zekaya göre harcanan enerji değişebilir. Ancak bir genelleme yapabiliriz. Uluslararası Enerji Ajansı tarafından yapılan tahminlere göre önümüzdeki yıllarda yapay zekaya güç veren veri merkezlerinin elektrik tüketimi 300 terawatt saat seviyelerine kadar çıkabilir. Bu gerçekten inanılmaz bir seviye. Daha anlaşılabilir konuşacak olursak, yapay zeka modelleri orta büyüklükteki ülkeler kadar enerji tüketebiliyor. Türkiye'nin 2024'te 353 terawatt saat enerji tükettiğini de belirtelim. Birkaç yıl içinde yapay zekanın Türkiye'nin yıllık tüketimi kadar elektrik harcama potansiyeli var. Bu verilerin gerçekten korkutucu olduğunu söylemek mümkün. Herkesin aklına yapay zekanın yüksek enerji tüketimi ciddi zararlar oluşturabilir mi sorusu getiriyor. Bunun için gerekli önlemlerin alınması şart. Şirketlerin ve hükümetlerin veri merkezi gibi konularda yeşil yapay zeka yaklaşımını benimsemesi ve temiz enerji üzerine yoğunlaşması gerekiyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı bu sorunun çözülmesine yardımcı olabilir.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz fabrikamızın üretim bölümünde 3 vardiya sisteminde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
4: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
5: Silivri Ali Paşa yolu üzerindeki gıda firmamız için üretim hattında çalışacak erkek eleman alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
6: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

Küpe FM'desiniz. Herkese mutlu hafta sonları değerli dinleyiciler. Sinema dünyasına ilgi duyanlar ve müziksiz yapamayanlar, hafta sonunun tadını hep beraber harmanlayacağız. Ve bir yandan harika şarkılar dinlerken, bir yandan da sinemanın büyülü dünyasına küçük bir yolculuk yapacağız. Hepiniz hoş geldiniz.

0: Küpe FM reklam.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüytürk yanında. 0541 549 5421.
4: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
5: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
6: Silivri'nin en büyük Arçelik deneyim mağazası Başak Ticaret Arçelik'ten. Silivri Yeni Mahalle mağazamızı sizler için yeniledik. 600 metrekarelik yepyeni deneyim alanımızda ürünleri yakından inceleyin, deneyin ve size en uygun seçimi güvenle yapın. Başak Ticaret Arçelik Yeni Mahalle mağazamız Saral 107 sitesi altında sizleri bekliyor.
7: Güne kaliteli bir başlangıç yapmak, özenle hazırlanmış bir kahvaltıyla mümkün. Villa Restoran'da taptaze ürünler, özenli sunumlar ve sakin bir atmosfer öğle saatlerinde de sizleri bekliyor. Özenle seçilmiş menümüz ve Villa Restoran'da her öğün, konuklarımız için unutulmaz bir anı. Villa Restoran Silivri, lezzetin, huzurun ve keyfin buluştuğu yer. 0532 650 96 96.
8: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
0: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Biçen Market'te endirim günleri başladı. 31 Ağustos'a kadar en temel ürünlerde tazelik ve dop dolu indirimler sizlerle. Tat küpü toz şeker 5 kilogram 209.95, Parkköy yumurta gezen tavuk 15'li medium boy 89.95, yayla gönen baldo pirinç 2000 gram 139.95, kahve dünyası Türk kahvesi 100 gram 54.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Film arasında şimdi sizlerle çok özel bir liste paylaşacağım arkadaşlar. Beyazperde.com'da 2000'li yılların en iyi uzay filmleri listelenmiş. Ben de sizlerle paylaşmak istedim. Uzay filmlerinden hoşlanıyor musunuz? Bilim kurgu sever misiniz bilmiyorum ama az çok herkesin ilgisi vardır diye düşünüyorum. Ben bu listeden bazı filmleri sizlere seçerek aktarmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi Solaris. Solaris filminde George Clooney'i izleyebiliyoruz. Sorunlu bir psikolog, tuhaf bir gezegenin yörüngesindeki izole bir araştırma istasyonunun mürettebatını araştırmak üzere gönderilir. Bu konu ekseninde gelişen olayları izliyorduk Solaris filminde. Onun dışında çok eğlenceli, özellikle de çocukların çok büyük keyif alacağını düşündüğüm Zathura, bir uzay macerası filmi bu listede kendisine yer bulmuş. 2005 yılı yapımı bir film Zathura, bir uzay macerası. Jumanji evreninde geçen bir film, aslında onunla çok paralel özellikler taşıyor. Devamı gibi diyemeyiz ama Jumanji filminin kardeşi gibi. Jumanji'yi bilirsiniz. Yani çoğunuz bilirsiniz en azından. Çocuklar böyle bir oyuncak buluyorlar. Bir oyun buluyorlar daha doğrusu. O oyunu oynarlarken oyunda yaptıkları hamlelerden sonra oyunda geçen bazı hayvanlar birden gerçek hayatta etraflarında beliriyor falan. Buna benzer bir konusu vardı. Zathura da bunun uzay versiyonu. Yine böyle bir oyuncak buluyor çocuklar ve o oyuncakta uzayda geçen bir şeyler oluyor. Birden evlerini uzayda görüyorlar. Kendilerini bir uzay boşluğunda buluyorlar evleriyle beraber. Ve olaylar gelişiyor. Maceralar. Bu listemize isterseniz gelin, biraz sonra devam edelim.

0: etti.
1: Küpe FM reklam.
0: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9, 10, 11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9, 10, 11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz. Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor. Modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Excimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
3: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 23 38.
4: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüytürk yanında. 0541 549 5421.
5: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
0: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
3: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
1: Küpe FM reklam.

Bağımsızlığımızı ve bir devlet olmamızı sağlayan 30 Ağustos zaferini bize armağan eden eşsiz önder Mustafa Kemal Atatürk'e, silah arkadaşlarına, kahraman ordumuza şükranlarımızı sunuyor. Bu büyük bayramımızı coşkuyla kutluyoruz.

0: bir reklam.
1: Nişan, düğün, davet, mezuniyet, seminer ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 136 68 88.
0: Bir reklam.

Küp FM'desiniz değerli dinleyiciler. Umuyorum ki bu güzel hafta sonunda keyifler yerindedir, iyisinizdir. Harika şarkılarımızı sizlerle paylaşıyoruz. Aynı zamanda aralarda da sinema dünyasına şöyle bir bakış atıyoruz. Haftanın yeni vizyona giren filmlerine bakıyoruz ve sinema dünyasından haberlerimiz varsa ilginç, onları da sizlerle paylaşıyorum. İsterseniz gelin şimdi güzel bir müzik arası daha verelim. Birazdan kaldığımız yerden sinema dünyasındaki gezintimize devam edeceğiz.

0: FM reklam.
1: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294. Chery.
2: Başak Ticaret Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında çiftli tel ve Türk kahve makinesi hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
3: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

2000'li yılların en iyi uzay filmleri listemize devam edelim arkadaşlar. Sunshine diye bir film vardı. Bilmiyorum hatırlar mısınız ya da izlediniz mi? 2007 yılı yapımı Gün Işığı şöyle bir konuya sahipti. Uluslararası astronotlardan oluşan bir ekip 2057 yılında ölmekte olan Güneş'i nükleer bir füzyon bombasıyla yeniden canlandırmak için tehlikeli bir göreve gönderilir. Ben bu filmi izlediğimi hatırlıyorum ama gerçekten de sanki izlememişçesine bu konuyu okuyunca pek bir şey canlanmadı kafamda. Gerçekten arkadaşlar bu arada oldukça uzun süre önce izlenen filmler tamamen bile unutulabiliyor, onu fark ediyorum son zamanlarda. Adeta sinema bir yerde aslında böyle hani suyun üzerine çizilen bir resim gibi. O an size bir his veriyor. Böyle hani tabii ki çok önemli, sizi derinden etkileyen bir filmse çok uzun yıllar boyunca hafızanızdan hiç silinmiyor ama birçok film gerçekten o an çok keyif alsanız bile tamamen aklınızdan silinebiliyor. Devam edelim listemize. Wall-E var, efsane film mesela. Bu film unutulmazlar arasında, unutmak mümkün değil. Çok çok keyifli bir animasyondu. Uzak gelecekte küçük bir atık toplayıcı robot yanlışlıkla insanlığın kaderini belirleyecek bir uzay yolculuğuna çıkıyordu. İzlemediyseniz mutlaka bu klasik animasyona bir şans verin derim.

0: Küpe FM reklam.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
2: Dünya Göz Şorluğu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve asimat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorluğu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
3: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 5544. rofaenerji.com.
4: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
5: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüytürk yanında. 0541 549 5421.
6: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol, hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
7: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
8: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
0: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. Omomatik 7,5 kilogram aktif beyazlar, renkliler 389.95, familya tuvalet kağıdı 40'lı plus 3 katlı natürel 299.95, kebere biyo mangal kömürü 1,5 kilogram 119.95, Tibet rejisör kamp koltuğu 399.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Yeni Mahalle Varnalı Caddesi'nde 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

En iyi uzay filmleri listemize devam ediyoruz değerli dinleyiciler. Moon filmini izlemiş miydiniz? Bir uzay gerilimi, bir tek mekan gerilimi diyebiliriz. 2009 yılında yapılmış bu filmin konusu şöyleydi. Astronom Sam Beal, aydaki 3 yıllık görevinin sonuna yaklaştığında bir kaza yaşıyor ve tüm iletişimini kaybediyor. Çok klostrofobik, çok heyecan dolu, çok da gerilim dozajı yüksek bir filmdi. Mesela bu filmi de çok net hatırlıyorum. Çok keyifli bir uzay gerilimiydi gerçekten. Kazadan sonra yaşananlarsa Sam için oldukça beklenmediktir. İzlemediyseniz kesinlikle bir şans verin derim arkadaşlar. 2000'li yılların bir diğer önemli gerilim filmi, yine Oscar ödüllerinde de fırtınalar estirmiş olduğunu hatırladım, Gravity filmi. Bu filmde George Clooney, Sandra Bullock ve Ed Harris'i birlikte izleyebiliyorduk. İki astronot kendilerini uzayda mahsur bırakan bir kazanın ardından hayatta kalmak için birlikte çalışıyorlardı. Oldukça baş döndürücü sahneleri vardı hatırlıyorum. Bu filmde 2000'li yılların en önemli uzay filmleri arasında gösterilmiş. Birazdan listemizin son filmlerinden bahsedeceğiz. Bizden ayrılmayın.

0: Küpe FM reklam.
1: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9, 10, 11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9, 10, 11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555 Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin, kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.

Bugün sinema dünyasının unutulmaz uzay filmlerinden bahsediyorduk arkadaşlar. 2000'li yılların ama. Böyle bir zaman dilimi de belirlemiştik. Interstellar'dan bahsetmemek olmaz. Gelecekte dünya yaşanmaz hale geldiğinde eski NASA pilotu Joseph Cooper insanlar için yeni bir gezegen bulmak amacıyla bir araştırmacı ekibiyle birlikte bir uzay aracına pilotluk yapmakla görevlendiriliyor. Usta yönetmen Christopher Nolan'ın ustalık dönemi eserlerinden birisi diyebiliriz. Çok tartışılmış, çok konuşulmuş, ikon haline gelmiş bir film Interstellar. Zannediyorum ki izlemeyen pek yoktur ama hani olabiliyor. Çok meşhur olup da o filmi izlememiş olanlar da mutlaka olabiliyor. Onlardan biriyseniz mutlaka bir şans veriniz efendim. 2015 yılında yapılmış olan Marslı filmi de uzay filmleri arasında özel bir yere sahip. Mars'ta mahsur kalan yalnız bir astronot, dünyaya yaşadığının ve bir kurtarıcı gelene kadar hayatta kalabileceğinin sinyalini vermenin bir yolunu bulmak için yaratıcılığına güvenmek zorundadır. Yani sözün özüyle bir mahsur kalma hikayesi, bir hayatta kalma hikayesi Marslı. Bu astronot Mars'ta yaşama tutunmaya çalışıyor ve dünyaya bir sinyal göndermeye çalışıyor. Herkes ondan ümidi kesiyor ama o yaşama bir şekilde devam etmek zorunda. Filmin yönetmeni de önemli bir isim Ridley Scott. Matt Damon da filmin tek oyuncusu gibi bir şey. Keyifli bir filmdi gerçekten. Mars'ı da uzay filmleri arasında özel filmlerden bir tanesiydi. Astronot Neil Armstrong'un hayatına ve 20 Temmuz 1969'da ayda yürüyen ilk insan olmasını sağlayan efsanevi uzay görevine bir bakış olan First Man, ayda ilk insan, 2018'in önemli uzay filmlerinden birisiydi. Son olarak 2019 yılı yapımı Ad Astra ile bu listemizi noktalayalım. Brad Pitt'in başrollerinde olduğu bu filmde astronot Roy McBride, kayıp babası ve evreni tehdit eden talihsiz keşif gezisi hakkındaki gerçeği ortaya çıkarmak için acımasız bir göreve çıkıyordu. Oldukça keyifli bir filmdi bana kalırsa. Uzay filmlerinden hoşlananlara buradan tavsiye etmiş olalım.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Her gün kullandığımız yapay zeka ne kadar enerji harcıyor? İşte dünyayı değiştiren teknolojinin bilinmeyen yüzü. Yapay zeka son birkaç yıldır teknoloji dünyasının en gözde çocuğu desek yanlış olmaz. ChatGPT ile sohbet ediyor, Google Veo 3 ile gerçekçi videolar oluşturuyoruz ve bu teknolojiyi hayatımızı kolaylaştırması için kullanıyoruz. Ancak bu bir sihir gibi görünse de perdenin arkasında devasa bir operasyon var. Haliyle de bu operasyon için inanılmaz bir enerji tüketimi yaşanıyor. Peki yapay zekanın elektrik tüketimi ne kadar? Direkt olarak yapay zeka şu kadar enerji harcıyor dememiz mümkün değil. Çünkü öyle bir veri yok. Yalnızca yapılan bazı araştırmalar ve tahminler var. Yapay zekanın enerji tüketimi şu anda dünyadaki tüm veri merkezlerinin %20'sinden fazlasına denk geliyor. Harcamanın yıl sonuna kadar 2 kat artabileceğini bile öngörüyorlar. Bir araştırmaya göre ortalama bir yapay zeka aracıyla 5 saniyelik bir video oluşturmak için 1 saatten fazla mikrodalgaya eşdeğer enerji harcandığı ortaya koymuştu. Ancak yapay zeka modeline, gücüne, kapasitesine göre bunun değişebileceğinin de altı çizilmişti. Örneğin Meta'nın küçük bir modeli olan Llama tek cevap için 114 joule enerji harcarken daha büyük bir versiyonu enerji tüketimini 60 kata kadar arttırabiliyor. Yani anlayacağınız her yapay zekaya göre harcanan enerji değişebilir. Ancak bir genelleme yapabiliriz. Uluslararası Enerji Ajansı tarafından yapılan tahminlere göre önümüzdeki yıllarda yapay zekaya güç veren veri merkezlerinin elektrik tüketimi 300 terawatt saat seviyelerine kadar çıkabilir. Bu gerçekten inanılmaz bir seviye. Daha anlaşılabilir konuşacak olursak, yapay zeka modelleri orta büyüklükteki ülkeler kadar enerji tüketebiliyor. Türkiye'nin 2024'te 353 terawatt saat enerji tükettiğini de belirtelim. Birkaç yıl içinde yapay zekanın Türkiye'nin yıllık tüketimi kadar elektrik harcama potansiyeli var. Bu verilerin gerçekten korkutucu olduğunu söylemek mümkün. Herkesin aklına yapay zekanın yüksek enerji tüketimi ciddi zararlar oluşturabilir mi sorusu getiriyor. Bunun için gerekli önlemlerin alınması şart. Şirketlerin ve hükümetlerin veri merkezi gibi konularda yeşil yapay zeka yaklaşımını benimsemesi ve temiz enerji üzerine yoğunlaşması gerekiyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı bu sorunun çözülmesine yardımcı olabilir.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz fabrikamızın üretim bölümünde 3 vardiya sisteminde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
4: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
5: Silivri Ali Paşa yolu üzerindeki gıda firmamız için üretim hattında çalışacak erkek eleman alınacaktır. Bilgi için 0532 248 4684.
6: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
7: Küpe FM.

Küpe FM'de ben Tuncay Senan sizlere sinema ve diziler dünyası ile ilgili heyecan verici haberler aktardım arkadaşlar. En çok izlenen filmlere ve bu büyülü dünyada yaşanan son gelişmelere şöyle bir bakış atmış olduk. Yeni bir film arasında tekrar görüşelim. Hoşçakalın.

0: Reklam.
1: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
0: Küpe FM reklam.

0: Küpe FM reklam. Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58. Küpe FM reklam.
1: Küpe FM.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Her gün kullandığımız yapay zeka ne kadar enerji harcıyor? İşte dünyayı değiştiren teknolojinin bilinmeyen yüzü. Yapay zeka son birkaç yıldır teknoloji dünyasının en gözde çocuğu desek yanlış olmaz. ChatGPT ile sohbet ediyor, Google Veo 3 ile gerçekçi videolar oluşturuyoruz ve bu teknolojiyi hayatımızı kolaylaştırması için kullanıyoruz. Ancak bu bir sihir gibi görünse de perdenin arkasında devasa bir operasyon var. Haliyle de bu operasyon için inanılmaz bir enerji tüketimi yaşanıyor. Peki yapay zekanın elektrik tüketimi ne kadar? Direkt olarak yapay zeka şu kadar enerji harcıyor dememiz mümkün değil. Çünkü öyle bir veri yok. Yalnızca yapılan bazı araştırmalar ve tahminler var. Yapay zekanın enerji tüketimi şu anda dünyadaki tüm veri merkezlerinin %20'sinden fazlasına denk geliyor. Harcamanın yıl sonuna kadar 2 kat artabileceğini bile öngörüyorlar. Bir araştırmaya göre ortalama bir yapay zeka aracıyla 5 saniyelik bir video oluşturmak için 1 saatten fazla mikrodalgaya eşdeğer enerji harcandığı ortaya koymuştu. Ancak yapay zeka modeline, gücüne, kapasitesine göre bunun değişebileceğinin de altı çizilmişti. Örneğin Meta'nın küçük bir modeli olan Llama tek cevap için 114 joule enerji harcarken daha büyük bir versiyonu enerji tüketimini 60 kata kadar arttırabiliyordu. Yani anlayacağınız her yapay zekaya göre harcanan enerji değişebilir. Ancak bir genelleme yapabiliriz. Uluslararası Enerji Ajansı tarafından yapılan tahminlere göre önümüzdeki yıllarda yapay zekaya güç veren veri merkezlerinin elektrik tüketimi 300 terawatt saat seviyelerine kadar çıkabilir. Bu gerçekten inanılmaz bir seviye. Daha anlaşılabilir konuşacak olursak, yapay zeka modelleri orta büyüklükteki ülkeler kadar enerji tüketebiliyor. Türkiye'nin 2024'te 353 terawatt saat enerji tükettiğini de belirtelim. Birkaç yıl içinde yapay zekanın Türkiye'nin yıllık tüketimi kadar elektrik harcama potansiyeli var. Bu verilerin gerçekten korkutucu olduğunu söylemek mümkün. Herkesin aklına yapay zekanın yüksek enerji tüketimi ciddi zararlar oluşturabilir mi sorusu getiriyor. Bunun için gerekli önlemlerin alınması şart. Şirketlerin ve hükümetlerin veri merkezi gibi konularda yeşil yapay zeka yaklaşımını benimsemesi ve temiz enerji üzerine yoğunlaşması gerekiyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı bu sorunun çözülmesine yardımcı olabilir.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz fabrikamızın üretim bölümünde 3 vardiya sisteminde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
4: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
5: Silivri Ali Paşa yolu üzerindeki gıda firmamız için üretim hattında çalışacak erkek eleman alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
6: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: PFM Reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM Reklam.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: haberleri.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
2: Her gün kullandığımız yapay zeka ne kadar enerji harcıyor? İşte dünyayı değiştiren teknolojinin bilinmeyen yüzü. Yapay zeka son birkaç yıldır teknoloji dünyasının en gözde çocuğu desek yanlış olmaz. ChatGPT ile sohbet ediyor, Google Veo 3 ile gerçekçi videolar oluşturuyoruz ve bu teknolojiyi hayatımızı kolaylaştırması için kullanıyoruz. Ancak bu bir sihir gibi görünse de perdenin arkasında devasa bir operasyon var. Haliyle de bu operasyon için inanılmaz bir enerji tüketimi yaşanıyor. Peki yapay zekanın elektrik tüketimi ne kadar? Direkt olarak yapay zeka şu kadar enerji harcıyor dememiz mümkün değil. Çünkü öyle bir veri yok. Yalnızca yapılan bazı araştırmalar ve tahminler var. Yapay zekanın enerji tüketimi şu anda dünyadaki tüm veri merkezlerinin %20'sinden fazlasına denk geliyor. Harcamanın yıl sonuna kadar 2 kat artabileceğini bile öngörüyorlar. Bir araştırmaya göre ortalama bir yapay zeka aracıyla 5 saniyelik bir video oluşturmak için 1 saatten fazla mikrodalgaya eşdeğer enerji harcandığı ortaya koymuştu. Ancak yapay zeka modeline, gücüne, kapasitesine göre bunun değişebileceğinin de altı çizilmişti. Örneğin Meta'nın küçük bir modeli olan Llama tek cevap için 114 joule enerji harcarken daha büyük bir versiyonu enerji tüketimini 60 kata kadar arttırabiliyor. Yani anlayacağınız her yapay zekaya göre harcanan enerji değişebilir. Ancak bir genelleme yapabiliriz. Uluslararası Enerji Ajansı tarafından yapılan tahminlere göre önümüzdeki yıllarda yapay zekaya güç veren veri merkezlerinin elektrik tüketimi 300 terawatt saat seviyelerine kadar çıkabilir. Bu gerçekten inanılmaz bir seviye. Daha anlaşılabilir konuşacak olursak, yapay zeka modelleri orta büyüklükteki ülkeler kadar enerji tüketebiliyor. Türkiye'nin 2024'te 353 terawatt saat enerji tükettiğini de belirtelim. Birkaç yıl içinde yapay zekanın Türkiye'nin yıllık tüketimi kadar elektrik harcama potansiyeli var. Bu verilerin gerçekten korkutucu olduğunu söylemek mümkün. Herkesin aklına yapay zekanın yüksek enerji tüketimi ciddi zararlar oluşturabilir mi sorusu getiriyor. Bunun için gerekli önlemlerin alınması şart. Şirketlerin ve hükümetlerin veri merkezi gibi konularda yeşil yapay zeka yaklaşımını benimsemesi ve temiz enerji üzerine yoğunlaşması gerekiyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı bu sorunun çözülmesine yardımcı olabilir.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
3: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
4: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz fabrikamızın üretim bölümünde 3 vardiya sisteminde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
5: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
6: Silivri Alipaşa yolu üzerindeki gıda firmamız için üretim hattında çalışacak erkek eleman alınacaktır. Bilgi için 0532 248 4684.
7: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
8: Küpe.

Dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.

0: FM.
1: Damga denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 24.

Kader dediğim şey yaptığım aptallık. Önce kaybettim, sonra buna katlandım. Beni öldürdün ama yok ki bunun

Özlemek güzeliz kavuşunca, alışılıyor bir kadehle uyuşunca. Ama yandı canım yine senden konuşunca. Bir güneşim var, niye sensiz göreyim?

ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

uzaklığım. Alıştın sen hep öyle gidiyorsun. Olamayız senle eskisi gibi artık. Yalan yok ama çok güzel gülüyorsun.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 3.

Kararsızdı birçok kez kalbim, buna çok dayandı. Sensizliğe çok alıştı, umurumda değil ne çok ağladı. Burada aşkın yeri kalmadı, çok sevdim değeri olmadı. Yalan ekti sözler tutulmadı, yaralana kadar herkes haklı. Yürüdüğü yollar mayın tarlası, gördüklerim inançlarımın aynısı. Sert esti rüzgar yıkılmadı, karalanabilir adım. Bırak aydınlıklarla kalsın, hak yolunda baksın geride.